0: hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

Selamun aleyküm, hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anla otkanımla Türkiye Avad Radyosu'nun Uyghurcan altışı. Bugün 2026 yılı 4. Oktyabr yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlıkçılarımızın. Her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 gece boğan anlıkta, Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net/tr yansızlık uygur adresler arkalık bir hastalığa alayısla. Anlatışımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 9'dan 10 gece boğan aralıkta kısa dolgun 41 metre 7340 kilogertiste sünni emra ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlıkçımızdan bugünkü cedvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çariki Yıldızlar'dan Yanırgan Sada ve Nakşımızdaki Katarlık programıyla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen birli bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Cenk Aşıgarı riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, emde haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurları tövendikçe. Erdoğan, Türkiye devlet müdafiye sanayide mükemmel bir inkılap yaratmakta dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talep kılınan takdirde Türkiye'nin dost ve ittifaktaş devletlerinin müdafiye ihtiyaçlarını mı kandırıvatkanlığını etti. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin devlet müdafiye sanayideki ufuklarını davulaştırıvatkanlığını ve bu sahede mükemmel bir inkılap yaratkanlığını etti. Şanlıurfa'da ötküzülgen Teknofest Şarkı Cınıp faaliyeti söz kıygan Erdoğan, Türkiye'nin devlet müdafiye sanayide kolu keltügen ilgirleş terepki dikkatlerini tatıp, tüve növetteki ütüklüğünün tekim yukur belli götürdü kallıkını bildirdi. Erdoğan, Türkiye bu üstübdümüz bilen devlet müdafiye sanayide ütüklerimizin davulaştırı atımız, bu sahada mükemmel bir inkılap yaratı atımız dedi. Hem de sahada faaliyet gösterip atkan 4500'den artık şirket ve 100.000'den artık kadımının devlet müdafiye sanayi idaresinin maslaştırış aslında hava, kurukluk, deniz ve alem boşluk sahaletki türlerini yürgüzü atkallıkını etti. Erdoğan, yerlik ve milli imkaniyet bilen terakki kıldırılan müdafiye mahsulatları, yumuşak detalları, süpüleri ve üskünlerinin Türkiye kurallık kısımları bilen kayıpsizlik tarmaklarının ambarakı girgenlikini, Türkiye'nin talep gelen takdirde dost ve ittifaktaş devletlerinin müdafiye ihtiyaçlarını mı kandırıp atkanlığını bildirdi. Türkiye'nin dostlarının küçü işini ve öz küçünün işi edip karaydıqallıkını ifade edilen Erdoğan, devlet müdafiye sanayideki oranını yeni rekutta ve yukarı rekabet küçüge koşma kımmeti yukarı sıfırla bilen tekim küçü işini nişan

qıqallıqlarını etdi. Erdoğan bir mezgille devlet müdafiye sanayide de Türkiye'nin 80% nispetle sırtkı Pekin'de boğallıqını. Bugünkü günde olsa dünya boyunca müdafiye sanayide eksport kıyıkçıla Katar'da en çok 11 devlet sanayide erişkenlikini bildirdi. Türkiye'nin fakat Ağustos ayında 511 milyon 200 bin dolarlık müdafiye ve avasiye mahsulatı eksport kıyıkçılıkını eskertken Erdoğan yanvardan Ağustos kıçı boğun mezgildeki müdafiye ve avasiye eksportunun aldığı yılının okşaş mezgildeki siliş doğanda 16% 12% işip 6 milyar 300 milyon dolarla yetkildikini etti. Erdoğan, Türkiye'nin yeni rekordlarını yartıp, hem de rekabetçi küçü yukarı, koşma kıymeti yukarı yeni münberlerini berpa kılıp, devlet müdafiye sanayi ufuklarını tekama aldığı sürdüğallıkını bildirdi. Teknofest'in mınlıgan yıllık ilimpen, medeniyet ve kültür mirası gıyge Şanlıurfa'da ötüzülüşünün ehmiyetlik hikayelikini bildirgen Erdoğan, şehrinin tibbi, matematika, astronomiya, geometriya, fizika ve felsefe katarlık sahalarda muhim şahsilerini yetiştirip çıkallıkını etti. Erdoğan bu dairde Battani, Sinan bin Sabit, İbn Vasıf el-Harrani ve Yunus el-Harrani katarlık alımla bilen birge Göbekli Tepe'nimi işaret kıldı. Hürmetli radyoyolcular, Türkiye otomobil sahası eksportta sentyabrdımı aldın korungu etti. Otomobil sanayide sentyabrda 3 milyar 940 milyon dolar bilen en köp eksport kıygan saha süptüde röyxet gelindi. Türkiye Eksportçılar Meclisi timinin sallık malumatlarına saslanğanda sentyabr ayında sanayi grubusu sahalardan otomobil sanayide 3 milyar 940 milyon dolar eksport kılıp birinci oranını saklap kaldı. En köp eksport kıygan sahalar arasında kimyevi maddalar ve mahsulatları 3 milyard 68 milyon dolar bilen ikinci, elektrik ve elektron sahası 2 milyard 63 milyon dolar bilen üçüncü orundu tutuldu. Aldın kayda nispet cihetten en köp eksport işine şıkaşı olan sahe 203,3% bilen üçüncü mervayet sahası buldu. Bu sahanın sentyabrdaki eksportu 1 milyar 532 milyon dolarga verildi. Türkiye eksportunun 72,5% işgaş olan sanayi grubusunun taşkı setilişi 16,18% işip 18 milyar 800 milyon dolardan aştı. Aldın kayda eksportunun 13,3% işgaş olan yezigilik sahası olsa 9,12% iş bilen tahminen 2 milyar 300 milyon dolarlık eksportunun 2,6% teşkil kılan kançılık sahası olsa 24,12% iş bilen 682 milyon 600 bin dolarlık taşkı setişin iş kaşıldı. Aldın kayda en köp eksport kılınan aldın 3 devlet tahminen 1 milyar 870 milyon dolar bilen Germaniye, 1 milyar 260 milyon dolar bilen Amerika, 1 milyar 350 milyon dolar bilen İngiltere buldu. Bu mezgilde en köp eksport kıygan aldınkı 3 şehir olsa 9 milyar 240 milyon dolar bilen İstanbul, tahminen 2 milyar 200 milyon dolar bilen Kocaeli ve 1 milyar 700 milyon dolar bilen Ankara buldu. Hürmetli radyoyolcular, İstanbul aerodromu künüge 1587 kitimlik uçuş bilen Avrupa boyunca en avat aerodromu kaylandı. İstanbul aerodromunun 21. sentyabrdan 27. sentyabrga uzagan mezgilde kündülük otturuşa 1587 kitimlik uçuş bilen Avrupa boyunca en avat aerodrom boğallıkı bekitildi. Avrupa Hava Katışı Bekaterlik Teşkilatı'nın bu mezgilik alakadar Avrupa Avasiya Dokulatı ilan kılındı. Dokulat kasaslanğanda İstanbul aerodromu kündülük otturca 1587 kitimlik uçuş bilen Avrupa'nın en avat aerodromları arasında birinci orungu ötken. Bu aerodromdan kasla künüge 1423 kitimlik uçuş bilen Amsterdam, 1384 kitimlik uçuş bilen Paris, Charles de Gaulle, 1359 kitimlik uçuş bilen Frankfurt, 1324 kitimlik uçuş bilen London, Heathrow aerodromları altın katadın ornağan. Hürmetlik radyoyolcular, Rusya Kiev'e yeni kent kölemlik hücumlarını ilip bardağallık hakkında agahlandı dedi.

Ama işçini boğuş urnugalık doğrusu ki davalanır et kızdı. Lallaloy sakçı kadımının ot koyuş ki urnugalık ilgir sülgen bir gümandan nezaret gelişine oyla kallık. Hani. Nişan kılmazlık için başka bir noktada ötü vatkan esnada gümandarının karşılık gösterdiklerini etti. Tapçı kadımı. Sakçı kadımının koyu seliş ki urnuvatkanda işgelerinin tanfonluğunu yoktup deryağı çüşüp getkildiklerini. Kadımının kiyinerek yaşını sudun çıkarıp koyu sağalıkını bildi. Diyem. Solçul boysunmaz Fransiya partisinin parlament azası Antoine Litaumin bolsa körünüşlerge narazılık bildirip ikisi de içki işler ministeri Tunis'ne eskertti. Litaumin ministerga mesuliyetimiz astet kişilerine temkin buluş şakırı kılın deyip kitap kıldı. Litaumin bu arılış amavi tertibinin kodaş kayırlarından hiçbirge uygun emez. Hiçbirge digen sözlerini işletti. Hürmetlik radyonlukçular. Trump, Amerika'daki yazlık ve kışlık vakit tüzümünü ahırlaştırış gerekliliğini bildirdi. Amerika Koşmuş İstatlar Prezidenti Donald Trump, devletteki yazlık ve kışlık vakit tüzümünü emelden kaldırdığı layihanın Kineş Palatası da avaz koyulup makulluğunu şakkı çakırkı ilan kıldı. Prezident Trump, Ohio İstatı'da ütküzdüğün yığılışkı kitibitip Aksaray'dan çıkış aldı da akbar açılığı bayanat verdi. Amerika'daki yazlık ve kışlık vakit tüzümünün emelden kaldırılış gerektiğini tekitleyen Trump, bu akti tüzülgen kanun layihasının Kineş Palatası tarafından kabul kılınışını müracaat kıldı. Amerika Prezidenti mezkur tüzümünün devlet iktizadığa zor yük ilip gelgenlikine ve kişilerin turmuş ritmini buzgallıkını ilgir sürüp yılda iki kıtım saatini aldığa ve keyniki sürüştek bimeğini bir tüzüm ve adettin kutuluşluk alaymayız dedi. Cemiyetinin mutlak köp kısmının kündüz yorukluğunun tekimi köp paydalanışını kalaydıgallıkını. Ama kışlık vakit kütkende havanın bek baldur karangoluşup kitidigallıkını çöndüyen Trump, Kineş Palatası da testik kütüvatkan mezgur kanun layihasını tosup kalan Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kineş Palatası azası Tom Cotton'ını nişanga aldı. Mezgur kanun layihasının ilgiri Avan Palatası da ütkelikini esletken Trump, Avan Palatası bunu 80%'nin artık avaz bilen kabul kıldı. Laya bir mezgilden bu yan Kineş Palatası kütüb atıdı. Tom Cotton'ni herketki keltüremeyimiz deyip ümit kılımın. Tom Cotton layihanı tosup kılıb atıdı. Onda kınmaslık gerek dedi. Tünigin içtimai alak hesabedin Cotton'nun yan kılpın numarına emberligen Trump saylı kıçılarını. Cotton'a mezgür layihanı tosup kanmaslık doğrusu bizim işletişki çakırganı dedi. Amerika'da Birinci Dünya Urşidin itibaren okşaş bulmağın şekillerde boğan, yolgu koyulgan yazlık vakit tüzümü 1966 yılı çıkarılgan bir federasiya kanunu ile bütün devlet miqyasında icra kılınmaqda. Hürmetlik radyonluqçular. İran parlament başlığı Kalavaf, İran sunğan 7 şart icra kılınmaq için Hormuz boğazı içilmaydı o dedi. İran parlament başlığı Muhammed Bakır Kalıbaf devletinin Katar'ın müresseçilikinde Amerika'ya yetkizgen teklifine alakadar İran sunulan 7 şart icra kılınmakça Hormuz boğazı içilmeydi dedi. İran organ haber agentliği İrna'nın haber kılışça Kalıbaf parlamentin akbaratı uçuk yığında gün tertip alakadar bağlaşladı boğan. Amerikalıkların metbuatlarda urnağın bayallarının eksiçe müresseçilik arkalık İran'ı teklif sunğallıkını etkan Kalıbaf tak talepleme taleplerde buluş devrinin ahırlaşkallıkını ve İran sunulan 7 şart icra kılınmak için Hormuz boğazının içilmeydiğallıkını biliş gerek dedi. Kalıbaf, Amerika'nın İran'ın katliğini yakışıbızdığallıkını ve içki cemiyette fikir yartış için iktizadi bitim ve erbi hareketlerle koşumcu süptüde tehdit sözlerinin küpeytgellikini ilgir sürdü. Devletinin ictimai taratkılarda urnağın tehdit karakterlik bayallığa karab emez, belki emeliyetlerle asasen siyaset belgeledigallıkını etkin Kalıbaf, Amerikalıkla kıygan ziddiyetlik bayallığının İran halkının zihnini kaymakturuşunu maksat kıldığallıkını tılığa aldı. İran vekiller ümeki Birleşik Devletler Teşkilatı umumi kengiş yığını mezgilde Amerika'da Hormuz boğazının içilişi alakadar Katar'ın müresseçilikede 7 şart sunğan idi. Ama Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın şartlarını kabul kılmaydıqallığını ilan kıygan idi. Hürmetlik radyonluqçılar. Rusya diplomatlar ve çetel fuqralarını Kiev'den ayrılışı çakırdı. Rusya Taşkı İşler Ministerliği diplomatlar ve çetel fuqralarını Ukrayna'da tutmaslık ve bu devletke sefer kılmaslık doğrusu da agahlandı de. Rusya Kiev'de turvatkan çetel fukraları ve diplomatlarını Ukrayna'nın payitahtına ayrılışka ve bu devletki sefer kılıçtın yırak duruşu çakırış bilen birge şehir ahalılarını mı herbi ve memuri eslerlerden yırak duruş doğrusu da agahlandı de.

Rusya Taşkı İşler Ministerlik ilan kıyan resmi bayanatta Moskova'nın Kiv ve başka Ukrayna şehirlerdeki herbi ulusalarına karatkan kent külümlü kucullarını davamlaştırdığı alıkını bildirdi. Ministerlik hücumlarının Ukrayna kısımlarının Rusya fukralarına ve devlet içindeki ulusalarına karatkanlıkını ilgir sürgen terörlük hareketlerine bir vasıta cevap kaytırış karakterine yükellikini takipledi. Bayanatta Rusya Taşkı İşler Ministerliği diplomatik ve vekiller ümki hadımlarını özü çıkagan çetel fukralarını Ukrayna'da tutmasıdıkı ve bu devletke sefer kılmasıdık doğrusu yeni bir kıtım agahlandırdı deyildi. Ministerlik kilip çıkış ihtimali boğan selibi akıvetlerinin cevapkarlığı bütünleyi bu agahlandırışkı pervakınmak Allah'a aittir. Degen sözlerini işletti. Ministerlik mezgür agahlandırışının tuncu bulup 25. Mayıs'ta ilan kılınan bayanatta tepsili itilgilin kallıkını ve çetellik şirklerine resmi diplomatik notalarının evertilgenlikini bildirdi. Agahlandırışının unundan sonra Taşkı İşler Ministerinin muavini Mikhail Gluzin'in 27. Mayıs diplomatik vekillerine belgen dokulatıda tekrarlan kallıkı kayıt kılındı. Moskova, Amerika, İngiliye, Avrupa İttifak Gaza devletler, Norveçiye ve Şivistariye'ne yüzçükağın bazı garip devletlerinin bu fukralarını Ukrayna'a sefer kılmasılık doğrusu da köp kıtım agahlandığı kallıkını ve bu agahlandırışlarının en ahir kıtım Ağustos'ta tekrarlığa bildirdi. Ministerlik Kiev'de Nurgulluğun elçihanla faaliyetlerini davamlaştırmakta ve çetel emeldarları Ukrayna'nın ziyaret kılışını davamlaştırmakta degen sözlerini işletip agahlandırışlığa pervakı mağallarının özlerini bilip durup ecellik hatarı gittir vatkallıkını ilgir sürdü. Bayanatta Rusya Federasyası kurallı kısımları kent önemlilik üç eliş hücumlarını davamlaştırdı deyildi. Rusya Ukrayna uruşu 4-20 yıldın aşkan tokunuşladınkin 5. yılı kadem koydu. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anladınlar.

TRT Uygurçunun örmetlik klasmenleri bazı sözler ba. Eserler üstümü kovunurup gitmeydi. Çünkü ula pekat bir tılına emez. Belki bir milletin dünya karşınımı üzüdü namayan kılıdı. Tilgi ilinganda arkısı gayet zor bir tepekkür dünyası namayan boludu. Kutmu del şundak bir sözdür. Bugünkü günde kündülük durmuştu köp işletmediğen bu kadimki söz, kadimki Türklerinin asmanga, devletke, hükümdarga ve insanlığın takdirge dair çönçiler içi de çunkur bir oranına geldiydi. Kut, pekatli tele yemez, pekatli küç emez, pekatli hakimiyet emez. Kut, asman dinkegen dep karıldığan bir kudret, bir nisibe, bir mesuliyet ve devlet başkuruş hukukudur. Belki muş sebepten Türklerin kadimki dünyası da asmanga karış, pekatli yıldızlarını tamaşa kılış dili ibaret emesiydi. Asman okşaş vakitte tertipnin, kudretnin ve ilahi iradının işaretlerini üzdü mücessemligen çeksiz bir ufuk idi. Kini undak da dikkatinle programımızda bolsun. Türklerin kadimki çöğüncüsü de asman insanın üstü götürülüp durduğun yırak ve cimcit bir boşluk emesiydi. Asman bilen yere oturursa görünmez bir riştiba dep karlattı. İnsan toprak üstü de yaşaydı, asmanı karaydı ve öz takdirini düşünüşkiler çıktı. Devlet kurulattı, kağan tahtki çıkarttı, millet bir yeri cem bulattı ve bu bütün tertibinin içi de Tanrı'nın iradesi ba dep düşünülettı. Kutukumi del muş noktada aldığımızı çıkıdı. Bir kağanın hükümdar bulalışı pekatli onun nesibiyle bağlıq emesiydi. Onunla başkuruş kudurdu berdiğen, milletinin bişidi turşuğa kapalet kıldığan menevi bir küşünün bağlıqı işinletti. Bu güç kut idi. Ama bu yerde intayın mühim bir tepsilatma. Kut, insanın kolu verilgen çeksiz bir hakimiyet emesiydi. Kadınki Türk devlet iddiyisi de küç bilen mesuliyet birbirinden ayrılmaydı. Kağan özgü verilgen bu kudretli öz menfaat üçün emez. Belki millet üçün işletişki mecbur idi. Devletinin tertibini kogdaş, halkının beyhaterliki kapaletli kılış ve törenin yakşinetiş onun mesuliyetiydi. Yani kut, pekatli hükümrallı kılış hukuku emez. Şunun bilen bir vakitte hükümrallı kılış mecburiyetiydi. Asmadin kegelliki işinilgen kudret, yeryüzde iğir bir mesuliyetke aynattı. Bu çöğençini Orhun Mengü taşlardımı körgülü buludu. Taşlağı oylığan sözlerde pekatli uruşlarının ve galibilerinin demez, belki devletinin, milletinin ve başkurguçının mesuliyetinin mu sadasın körgülü buludu. Bilgi kağan, kültigin ve ton hukukunun dünyası da asman, yer, millet ve devlet birbirinden ayrı ötülgen emez. Kağan Tanrı'nın bəgəllikigi işinilgən küç bilen taht kiçkıdı, ama bu küçünü millet üçün işletişki mecburdur. Başka çıkılıp etkanda kut asmandan yergi çüşken bir nur qoxşaydı. Ama o nurun kımmeti insanın onu kandaq elip yürüyüşü bilen ölçülündü. Çünkü kudret adalet bilen birleşmese veyran qayğıç küçük bolup kalışı mümkün. Küç mesuliyet bilen mücessemleşmese devletini saklap kalanmaydı. Kadimki Türk tepekkürünün bizge kaldığıgan en mühim derslerden biri belki del muş buluş mümkün. Başkuruş pekatli hükümrallı kilişlemez. Belki yük ve mesuliyetin üstü geliştir. Kut, özne öte diyene insanlığın takdir ve nesibi düşüncüsü gibi çetilidu. İnsan

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilenin huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

plus sale qu'aucun néandertal. Rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı.

göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutlarım, umudum ötesinde ne olur? Göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutlarım.

Şugun 2026-njy ýylyň 15-nji oktýabry duşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Oý bölüşümizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün efirden verilen goy görüşümüzde Çanağan Tenar Kala Aşgabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30 şenli Türksat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan garizontal polarizasiyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, goy görüşümüzün bu unku sahnanına daşar yurt havarlarını, şerede Türk dünyasını sahna sonu qoda atlı tapqalayın yipleşimizde ve aydım saadları dikkatinize yetirers. Goy görüşüm bu unku sahnı tayarlan bu alıp bariyan Murat Toyli, teknik işgarımız Recep Özdem.

Hormatly iýleşler, ilki habarlar bilen tanış edýär. Öňüňden habarlaryň gysgaça mazmuny. Amerikanyň Birleşen Ştatlary terror howpy sebäpli Britaniýada ýerleşýän bazasyny naky B-11 bombardyman uçur flotuny ýygyna çekdi. Türkiýanyň ýolbaşçylygyny naky Antalya jarnamasyna parahatçylyklı kosmos hyzmatdaşlygy boýunça 21 ýurt gol goýdy. Edilleşler inni şu abeyle kavarların dolu mazmununu dikkatinize getiriyaz. Amerikanın Birleşen Ştatları terror hopu sebeple Britaniyada yerleşiyan bazasının nakı B-11 bombardıman uçor flotunu izini çekti. Pentagonun resmisinin havar vermeğine uğra Amerikanın Birleşen Ştatları terrorçuluk hücumunu meyilleştirmekte şükvelenilyen bir neçe adamın tutsak edilmeğinden bir heptusun Britaniyadaky harby howa bazasyndan bir kysymly strategik bombardyman uçurlarynyň flotuny ýygyna çekdi. Londonyň demirgazyk gunmatarına ýerleşýän RAF Fairford harby howa bazasyna 12 sany B-1 bombardyman harby uçury ýerleşdirilipdi. Bu uçurlar Birleşen Ştatlaryň Irana garşy amala aşyran hüjümlerini ulanylypdy. Premier-ministr Andy Burnham İranın bağdanı nişana

alan şükhveli aksiya qatnaşanlığını görkezýän güýçli delillerin bardygyny mälim edipdi. Tehran Eýranı şol aksiya bilen baglanşdyrýan aýyplamalary esassyz hasaplap red etdi we mesele boýunça Britaniýanyň Tehrandaky ilçisini ministrlige çağırdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Israel'e qoşmaça qoşun vahuva enzamlarını ornaştırmağı meyilleştiriyanlığı havar veriliyar. Israel'in metbuğatına çıxan havarlara vora Birleşen Ştatlar Washington ile Tel Aviv'in yakın münnoğ orda xarvi dartqınlığı güçlendirmeğı meyilleştiriyan dəvrünə gelecek heptelerde Israel'e qoşmaça qoşun və uçor yerleştirmeğe tayarlanyar. Israel'in Valla Havarlar saytının hopsuzluk çeşmelerine salgılanıp beriyan havarına göre, hedirki vaatta Israel'in durlu kuncaklarına takminan 3000 Amerikan kullukçusu işleyer. Sol kullukçuların borçlarının hatarına hova korunus raketa bataryalarını dolandırmak, uçuş operasyalarını geçirmek, logistika kolluğunu vermek ve harvi iştaplarda günü dön günü ara katnaşıp saklamak giriyar. Israel'in Gaza'daki hücumlarına 4 Palestinli ölü, 19 adam yaralandı. Sağlık Oruç resmileri Israel'in Gaza'daki hücumlarına 4 Palestinli'nin öldürülendiğini ve 19 adamın yaralanandığını tasdikladı. Bu olsa o da çışlığı bet etmek var adakı ilalaşığın bozulmağına sebep bulun son kuvakadır. Şayatların aitmeğine ura İsrail'in artilleriyesi günün oradaki Almagazi bozkun düşölgesine ve gün ortadaki Khan Yunus sevitine hücum ediptir. Şuruatın özüne soğutlu uluğlar ve harbi gemiler Khan Yunus'un gün ortasına ve gün oranına Beyt Lahiyan'ın demirgadığına şeyle hem Rafah ve Gaza şehirlerinin kenariye kazoluklarına oda çıptır. Birleşen Milletler Kurumasının KOP'tan ozolku gepleşiklerinin çeğine Yuvaş Ummanı Sevitinin liderleri Huva'nın ütkömeğine karşı görüşmek boyunca çağırış ediyerler. Fiji'nin Nadi şehrine Birleşen Milletler Kurumasının Huva boyunca pre-KOP yani KOP'tan önkü samiti öz işine başladı. Samitte Yuvaş Umman Sevitinin yolbaşları global yıllılığın tesirine İn köp sezevar bolýan we howpun öň hatarına durýan ada döwletlerini gorama üçin gyssagly global çäreleri görmäge çağırdylar. Fijiden we Merjen adalarından ibaret Tuvalu döwletine geçirilýän gepleşikler ýylyň ahyryna Türkiýanyň Antalya şäherine geçirilmegi meýilleşdirilýän KOP 31 global howa konferensiýasyna diplomatik taýýarlyk häsiýetine eýedir. Yuvaş Umman Sevitinin yolbaşçıları dünyanın global yıllılığı 1,5 gradus bilen çäklendirmek maksadyna ygrarlyk almagyny, howa şertlerinin ütkömegine uygunlaşmak üçin maliýe serişdelerini el ýeterligi giňeltmegi we ummanlary gorumagy iler tutmagy talap edýärler. We soňky habarmyz. Türkiýanyň ýolbaşçylygyndaky Antalya zarnamasyna parahatçylykly kosmos hyzmatdaşlygy boýunça 21 ýurt gol goýdy. Senagat we Teknologiýalar ministri Mehmet Fatih Kazyr Türkiýanyň gün ortasyna geçirilen halkara kosmos astronavtika kongresine 21 ýurdun wekilleriniň möhüm ähmiýetli Antalya zarnamasyny gollandygyny beýan etdi. Bu gollaw konferensiýanyň çägine geçirilen ministrleriň we parlament agzalarynyň duşuşygyna kabul edilen ilkinji resmi bililikdäki zarnamadyr. Halkara kosmos hyzmatdaşlygyny giňeltmekde Halkara Kosmos Astronavtika Federasiýasynyň pozisiýasyna tasdiklaýan bu resmi nama jemi 32 hökümet ministri, parlament agzasy we Milli Kosmos Agentliklerinin yolbaşları tarafından kabul edildi. Kazır, yerli önümçülük olan gibrit hareketlendirici ulgum bilen enzamlaştırılan ve 80 götürüm yerli komponentlerden ibaret olan ilkinci yerli ay kosmos gemisini 2027-nji ýylyň başyna uçurmak maksady boýunça işleriň meýilnäme laýyklykda dowam edýändigini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden habarlar bilen tanış boldyňyz.

seren halk artisti diyen ada iye bolýar. Barat Çekinskaya, Leyla Berdibeyli, Fatma Kadri Yali denen aktyorlar hem şol atmen sahnanyň iň parlak şahslarynyň hatarına girýärler. Adil İskenderov, Tofik Kazimov, Alesker Şerifov yali eserler eterleri ulu üns ve taqiqi kılven sahna çıkarıyorlar. Oların zähmeti neticetine teatr 1959 yılda akademiki derecetine iye bolýar. Hut şol yıllarda sahnanın sözü giyinap, ösüş kadan yarka, ona layak tazi binanın virologi hem yüze çıkar. Arkitektorlar Elizade ve Medetov, milli hem de nuskovi gunmatar binagarlarının ayrıtınıklarını özünle cemleyen taslamanı tayarlayalar. Binanın düğü 1954 yılın avgust ayına tutuluyar. 6 yıl devam eden zähmetin neticetine bina sunuğa töycülerlerin kapılarını açar. Adrajan Karasadyna iýe bolan nowalta 1991-nji ýylda teatr häzirki adyna iýe bolýar. Adrajan döwlet akademiki milli drama teatry. Häzirki wagtda bu sahna hem geçmişiň ýyllaryny hem de döwrümiň sesini özüne jemleýär. 2008-nji ýylda bina täzeden abatlanýar. Onuň daşky keşbi aýna vitrinler bilen baýlaşdyrylýar. Her teatr mevzumi Ilyas Efendiyev'in Qarabağnama adlı eserlen açılıyar. Türk yazısı Sadık Şendil'in kalemindan çıkan Qanlı Nigar adlı eser hem rejissör Vakif İbrahimoğlu'nun türüdün dürücülük köprüsü arkalı Adrejan Türk çörtüne geçirilip köp yıllardan son teatrın tomaşotulara ködülünü. Nuskovi eserler hem häzirki zaman yazılarının eserler hem şolur sahnada şolur yukarı dereceli çemileşme bilen tomaşotulara ködülünýär. Sahna geçmiş bilen şuwny birleştirmegi ve adrejanyň setini ýaşatmagy dowam etdirýär. Gadyrly radio dinlejileri, şuň biz Adrajan Döwlet Akademiki Milli Drama Teatrynyň bir Nowruz seherinden şuň içine dowam eden ösüş ýoluna şahit bolduk. Bir uçgun bilen başlanan bu sahna ençeme adamlaryň zähmeti, sabr taqatlygy we ihlasy bilen şuňlara gelip ýetdi. Tedi hem ýolunyň doganlyk ýurduma Adrajan düşen ýagdaýyna bu ajaýyp sahnalarda goýulan teatr eserine tomoşa etmäge çagyrýar. Indiki 5-de görüşýänçe hoş, sağ olun.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çağnag anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker.

0: defa bu gece. Dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de.
1: Son bir kez dönüp de.